kodwa sesintombi sesintombi sesintombi miso abakunikele awadi why bangakunikezi batayi uyi queen yalo mculo awu sesintombi